Aslan yârim kız senin adın hediye. Ben dolandım sende dolan gel biriye. Fistan aldım endazesi 17'ye.